0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
2: Bravo.
0: Bunlar senin için.
3: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
4: Kesintisiz en iyi müzik.
5: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
4: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

Konuşacağım uyusan da, tek bir kelime bile duymasan da, biterken bir zamanlar çok sevdiğimiz bu hikaye. Dokunuyorum ellerine, aralanmış bacaklarına, eğilip ıslak ağzına.

uzakta. Birkaç anı sadece onlarda. Silinir nasılsa zamanla. Bırakmıştım uzun zamandır ama ihtiyacım var şu anda. Bazen bir içki şişesi, yaşam destek ünitesi. Bu kez

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.

Neden bırakıp geçtin bir yangının külünü? Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin.

Da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo

0: Televizyon.
1: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
1: There's gotta be something better than this.
3: The dream.
1: Can we help him?
3: Yeah.
1: We have to stay alive.
2: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
1: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
0: Cinevizyon.

0: olan ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
2: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Radyo Karadeniz, Adem'le her telden, dağından denizine, hüzünden horona, bu frekansta Karadeniz var.
4: Radyo Karadeniz.
1: Günaydın Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.

Oy Pulim. Saatler 10.28. Yeni gün, yeni başlangıç, yeni bir ay. Güzel bir gün. Takvimler 1 Eylül, saatler 10.28. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de söz vermiş olduğumuz gibi huzurlarınızdayız. Bizler geldik, buradayız. Yeni gün güzellikler getirsin. Yeni gün sağlık, mutluluk, huzur. İşlerinizde de bolca başarı getirmesi temennisiyle diyoruz. Yeni güne merhaba dedik. Bu arada Karadeniz'de bu sabah itibariyle meteorolojinin uyarıları tam da yerini buldu. Sabah saatlerinde bayağı bir böyle şiddetli fırtına, yağmur, gök gürlemesi derken iyice bir serinledik değil mi? Zaten yaz tam gelmemişti ama. Hanımlar beyler, bizler başladık, buradayız. Sizlerden de mesaj bekliyoruz. Burası Radyo Karadeniz 87.5 90.6'dan. Bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. İletişim adresimiz 0532 715 0694 ya da radyokaradeniz.com. Adresimiz bu. Hadi bakalım, şöyle bir gün aydınlaşalım.

Günaydın Ardeşen, günaydın Rize, günaydın Trabzon ve Artvin. Tabii ki de günaydın tüm Türkiye. Herkese selamlar. Güzel bir günde daha huzurlarınızda geldik. Yeni ayın ilk günü. Kasım ayındayız artık, değil mi? Kasım nereden çıktı ya? Bir dakika dur, Kasım değil. Eylül. Ben biraz hızlı gittim. Eylül ayının ilk gününde, güzel bir günde takvimler 1 Eylül'ü göstermekte. Saatler 10.34. Herkes böyle mesaiye başladı. İlk yarıyı yarıladı. Böyle kahvaltılar yapıldı. Sohbetti, muhabbetti, afyon patlamaydı. Hazırlıklardı. Bütün işler tamam mı? Sesimizi kimler duyuyorsa şöyle bir günaydınlaşalım bakalım. Günaydın hayırlı yayınlar. Bizler buradayız. Sizlere kulak vermekteyiz. Sıradaki güzel çalışmalar Radyo Karadeniz'e gelsin. Sizleri dinleyen herkese gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Hatice Hanım aramıza katılmış. Hatice Dalbastı. Günaydın Adem Bey, hoş geldiniz. Keyifli yayınlar olsun inşallah demiş. Emre Havuz'dan Ümit Dünyası. Emre Havuz'dan Umut Dünyası çalabilir misiniz? Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e ulaşacağız. Selam, günaydın Adem Bey. Cimilliobo'dan güzel bir horon çalabilir misiniz? Hayırlı yayınlar, kulağımız sizde demiş. Tamam, ama öncesinde Emre Havuz yorumuna kulak verelim, ardından buradayız.

Sarılayım beline, sensiz aklım duruyor. Mekanı cennet olsun, cimilliği bu. Güzel bir yorum. Gaziantep'e gönderip armağan etmiş olduk. Günaydın, hayırlı yayınlar. Şehir içi dolmuşlarında sizlere kulak vermekteyiz. Şöyle bir slow bir çalışma çalar mısınız? Hayırlı yayınlar olsun. Bu arada sabah yağan yağmur sonrası su birikintileri çok var. Aman dikkat demiş. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun efendim. Günaydın, kolay gelsin. Bizler de buradayız. Üçüncü sürgüne vira bismillah dedik diyeceğiz. Eli kulağında hazır. Çay makasları, çay makineleri dilendi. Ama daha çaya başlamadık. Birkaç günümüz daha var. Radyo Karadeniz'e kulak veriyoruz. Sıradaki çalışma tüm çay müstahsillerine armağan olsun. Tüm çay üreticilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Günaydın Adem abim, nasılsın? Bugün 1 Eylül balık sezonu demiş. Evet evet, bir dakika. Av sezonu, av yasağının kalktığı gün değil mi? Tam 1 Eylül balık sezonu başladı. Tüm balıkçılarımız için onlara hareketli bir şarkı çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş. Meryem Hanım da aramıza katılmış. O zaman güzel bir Karadeniz yorumu. Hamsi balığı. Hadi bakalım. Efendim 0532 715 06 94 olduğumuzu hatırlatmış olalım. Burası Radyo Karadeniz. Sevgili sponsorumuz tabii ki de Cora Tatilköy sponsorluğunca huzurlarınızdayız. Olur, balık tutanlar, balık sezonu açıldı. Hani tutmaya gidenler bol bereketli olsun, ama tutamayıp da yemeği sevenler için Cora Tatilköy'üne davet etmiş olalım. Somon dünyasını. Hadi bakalım.

Burası Radyo Karadeniz. Adem'le Hertel'den devam ediyor. Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 6022.
1: Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 0694.

0: Bazen eski, bazen yeni, bazen hareketli, bazen slow'u. Her telden, her havadan, her müziği bulabileceğiniz adresi olduğunuzu hatırlatmış olalım. Efendim saatlerimizi 10.52 yaptık. Birlikteliğimize devam ediyoruz. 0532-715-0694 WhatsApp iletişim numarasından bizlere yazabileceğinizi hatırlatmış olalım. Günaydın Adem Bey, hayırlı yayınlar. Yüksel Baltacı'dan nasıl sevdim çalabilir misiniz? Hayırlı yayınlar olsunmuş. Tamam, birazdan sıraya aldık, göndereceğiz. Esma Sultan aramıza katılmış, demiş ki hayırlı yayınlar, günaydınlar Adem Bey. Benim bir isteğim var, Osman Çırakoğlu'ndan Ardeşen'i Skanirt'ten. Ardeşen senin olsun parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Ne yazık ki arşivde olmadığı için, parça da bizlere ulaştırılmadığı için ne yazık ki listemde yok. Ama farklı bir çalışma isterseniz gönderip armağan etmiş olacağım. Devam edelim. Yeni gelecek Yüksel Baltacı. Güzel bir çalışma.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Sesin Karadeniz.

gelecek. Ben seni sevdikçe ölmeyeceğim. Sen gibi. Güzel bir Selçuk Balcı yorumuna kulak verdik. Saatlerimizi 11.00 yaptık. Efendim Cora Tatilköy sponsorluğunca huzurlarınızda olduğumuzu hatırlatmış olalım. Şimdi haber merkezine bağlanacağız. Kısacık bir haber, ardından kısacık bir reklam arası. Sonrasında birliklerimizi sürdüreceğiz. Bu ve buna benzer güzel şarkılar, güzel türküler, size anlatan şarkılar varsa 0532 715 06 94 0532 715 06 94 WhatsApp iletişim hattından bizlere yazabilirsiniz. Olur ya, ben WhatsApp kullanmıyorum, yazamıyorum diyorsanız da 0464 alan koduyla 214 2676 214 2676'dayız. Hadi bakalım, devam ediyoruz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktörü ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktörü ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Ama ne güzel de söylemiş değil mi? Alsın beni bir arsinli, vazgeçtim diğerinden. Efendim saatlerimiz 11.10'u göstermekte. İstek ve mesajlarınız için 0532-715-0694 olduğumuzu hatırlatmış olalım. Bu arada sizlerden gelen istek ve mesajları doğrultusunda birlikteliğimizi de sürdürüyoruz. Abim günaydın. Günün konusu var mı demiş. Günün konusu mu? Bugün vermedik ya. Bugün yağmurdan sonra böyle... Değil mi? Yağmurdan sonra tam da böyle yat havasında bu arada... Salı günleri biliyorsunuz ki Rize'nin Ardeşen ilçesinde pazarcı esnaflarımız da pazarlarını kurmaktalar. Kolaylıklar diliyoruz. Bol bereketli, güzel bir salı günü olsun diyelim. Hanım okullar başlıyor. Hazırlıklar, pamuk eller cebe. Değil mi? Bunlar da var. Yani 14'ünde mi başlıyorduk? Kaçında başlıyorduk? Evet evet. 14 Eylül pazartesi günü. 2026-2027 eğitim öğretim yılının da startını vereceğiz. Hani rutin havadan çıkıyoruz artık. Yazın hazırlananlar, yazın kazanılan paralar kışın suyunu çekecek. Kolay gelsin. Üçüncü çaya başlayacak olanlara güzel bir çay şarkısı çalar mısınız? Hayırlı yayınlar. Mehtap ben demiş. Bütün çay müstahsiline kolaylıklar diliyorum. Valla çaya başlamadan herkes böyle çay gelecek, geldi, gelecek, tamam yapacağız. Bunların hazırlığındalar değil mi? Bakalım. Efendim üç istek çalışma vardı. Mezarımı yar kazdı. Esma Sultan'ın isteğiydi. Ardından İbrahim Sarı'nın O Güzelim Nazca versiyonu çalışması radyomuzda olacak. Sonrasında da buradayız. Hadi bakalım öncesinde tempomuzu birazcık daha düşürelim. Mezarımı yer kazdı desin.

0: Hayat bizimle akıyor.
1: Uydum yarın sözüne, çıktım yayla düzine. Bulamadım yarımı, rastlamadım yüzüne.
0: Dışarısı. İçerisi.
2: Şimdi ben ne yapayım? Her gece yoluna mı bakayım?
0: Dışarısı. İçerisi.
3: Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın.
0: Dışarısı. İçerisi.
4: Yağarsa yağmur yağar,
5: yağarsa yağmur yağar.
0: Dışarısı. Sen en iyisi içeride kal.
6: Burası
7: Radyo Karadeniz.
8: Burası Radyo Karadeniz.

Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.

O beni sevmeyse niye sorayım nasıl? Bana hani böyle iki birbirini seven insanlar olur ya da birbirini merak eden insanlar olur. İlla karşı cinsten bir ilişki olarak değil de. Normalde böyle birini merak edersin ama bir yandan da gıcık olursun. Bir yandan da aklında olur. Madem ki o beni sevmiyor niye merak ediyor gibi değil mi? Bazen böyle aklınızda olur. Acaba ne ediyor, ne gidiyor, ne şey yapıyor değil mi? Güzel bir Zeki Uçkan yorumuna kulak verdik ve saatlerimizi 11.32 yaptık. Bugün biraz fazla müzikle mi sizleri baş başa bıraktık acaba?

Evet evet dedik ki hani o kadar zamandır yayına çıkmadık. Özlemdi, hasretti, vardır bir şeyler. Dedik ki böyle seçmiş olduğunuz çalışmaları ardı sıra sizler için sıraya alalım. Zaten yayın yokken de otomatik müzikte auto yayında da arkadaşlarımız sağ olsun sizler için güzel müzikleri sıralıyorlar ama bizler yayında hemen istediğinizi çalabiliyoruz değil mi? Yüksel Baltacı, Nasıl Sevdim gönderip armağan etmiş olduk. Devam edelim bakalım şöyle. Hayırlı yayınlar olsun, kolay gelsin. Programın sonuna yetiştik ama günün konusu var mı demiş. Yok yok. Günün konusu da yok. Bugün salı, güzel bir yağmurlu Karadeniz gününden. Şöyle dışarıda güllük güneşlik güzel bir hava var şimdi de. Bu havaya inat, güzel Karadeniz müziklerini sizlere gönderiyoruz bakalım. Selamlar, hayırlı yayınlar. Buyurun. Ondan sonrası yok. Üçüncü sürgün ne zaman başlar demiş. Üçüncü sürgün mü? Başladı. Normal şartlar altında bugün, hani Çaykun yaptığı açıklamaya göre bugün Alımiyeli'nin açılması lazım ama tabi çaylar oldu olmadı, toplandı, ona tam bir şey söyleyemeyeceğim. Hanım, güzel bir müzik gelecek. Engin Alptekin. Ne mi? Yayla Sevdalıkları. Ne saray edecek değil mi? Hanım, gönderip armağan etmiş olalım. Bu çalışmayı seven tüm herkese gitsin. Hadi bakalım.

Yaz aylarında vazgeçilmez olanlar yaylalar değil mi? Yaylalarda da böyle yayla sevdalıkları eskiden daha güzel olurdu ya. Şimdikiler sosyal medyaya döndü artık böyle. Sosyal medyada yaylada story çekenler, böyle gösteriş yapanlar. Ama eskiden yayla yollarında yapılan sevdalıklar, yayla yollarında yürüyüşte yapılan naralar, yazılan dörtlükler, onlar hey hey. Ama bazen de yeniden de yaşatmaya çalışanlar var bunlar değil mi? Devam ediyoruz. Engin Aptekin yayla sevdalıkları dedi ve sonrasında güzel bir İsmail Türüt yorumu gelecek.

0: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.

0: Hadi geçmiş olsun.
1: Ben sözlerim için.
2: Bir daha yapacağız
1: ben,
2: ya.
1: Ben iki yerde, iki yerde.
2: Bir daha yapacağız, yapacağız. Reklam.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediklerinizi bu frekansta.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.
1: Dilin beni uçuruma sürüklemek, sen o kalbe yeterince yakışmadın, acıdan ne?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme konulu güvenlik toplantısında motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil, insan hayatını korumak olduğunu belirterek, denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumak dedi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12. sıradaydı. Bugün tarımsal hasılada da dünyada 7.liğe yükselmiş durumdayız. 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesidir. 2026 sonuçlarında bu rakamın çok daha yukarılara geldiğini göreceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktörü ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktörü ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim. Bugün 90'ları özeten nadide bir şarkıyla başladık programa. Sezen Aksu, ne kavgam bitti ne sevdam dedi. Yıl 1991. Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden. Söz Aysel Gürel, beste düzenleme ise Onna Tunca'ya ait. Retro'ya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Beni Affet albümünden Sensiz Olamam. Şimdi Retro'da sizlerle.

Buram Buram Nazan Öncel, Buram Buram 90'lar kokan eskitemediğimiz şarkılardan bir tanesi. Dillere düşeceğiz seninle, retrodasınız, haftanın ikinci günü de sözü Kayahan'a bırakıyoruz. Yemin Ettim albümünden, bu gece sen daha güzel.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Retro devam ediyor.

için. Uyu Bora'nın Seni Bana Yazmışlar albümünden Miskin'i dinledik ve 1998 yılına gidiyoruz. Atilla Taş'ın ilk stüdyo albümünden Kırmızılım şimdi radyonuzda.

Ankaracan'ın ikinci stüdyo albümü. 93'te çıkardığı ilk albümden 4 yıl sonra çıkan bu albüm aslında şarkıcının çıkış albümü olarak kabul edilir. Erdal Çelik'le 1992 yılına gidiyoruz. Cana Cansın albümünden Gittin Gideli şimdi retroda sizlerle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Affet Arkadaş. Söz ve müziği Mustafa Sandal'a ait olan çok keyifli bir Emel Müftüoğlu şarkısı Faka Bastın albümünde yer alır. Söz şimdi Tarık'ta. Şarkımızsa Sevdim Bir Kez.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam, Radyo Karadeniz.

Mustafa Sandal'dan iki tas çorbayı dinledik. Bugün Retro'nun kapanış şarkısı 1993 yılından. Söz Ümit Say'ın, müzikse Ozan Çolakoğlu'na ait. Neden 90'ları açıp açıp dinliyoruz sorusunun cevabı vurur. Şimdi sizlerle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın. Radyo

0: Rana'yla Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Hayatın Ritmi'yle
2: radyonuzdayım. Radyonuzdayım.
3: Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak. Sönsün.

Haftanın salısı başladı. Bu güzel salının tadını çıkartmak üzere de hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle bu güzel salı gününe, aynı zamanda Eylül'ün ilk gününe. Sonbaharı resmen karşılamışken biz hala yazın tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Peki bu güzel salının iki saatini yine hayatın ritminde birlikte paylaşacağız. Ben Raynem, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda önünüzdeki iki saat boyunca hayatın ritmi de gününüze eşlik edecek. Siz de bize eşlik etmek için açın radyonuzun sesini.

0: Televizyon.
1: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
2: You're planning to be an expendable?
3: You read through the paperwork.
1: Yeah. I should have read through it.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'la insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halef'i Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
1: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
0: Cinevizyon.

Uzun yıllardır beyin sağlığımızı koruyabilmek için, zihin sağlığımızı koruyabilmek için neler yapmamız gerektiğini bize hep tavsiye ediyorlar. Peki tavsiyelere uyanlar, beyniniz, zihniniz, hafızanız gerçekten sağlıklı mı? Hadi gelin birlikte test edelim. Mesela sindirimde bir sorun olduğunda ya da cildinizde bir problem olduğunda anlamak oldukça kolay ama zihinde yani hafızada bir problem olduğunda bunu daha sonra anlıyoruz. Sadece yaş ilerlediği için değil, daha ziyade hayatı keyifsiz yaşadığınızda, mutsuz yaşadığınızda zihin sağlığınızın daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. İşte bunun için sosyal bir çevrenizin olması önemli, meditasyon yapmanız, dinlenmeniz önemli, biraz böyle zihni zorlayacak şekilde bulmacalar çözmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir beceri kazanmak da önemli. Düzenli olarak yeni ve zorlu aktivitelerle meşgul edin zihninizi diyorlar. Peki bakalım eğer stresi yenmekte zorlanıyorsanız, odaklanmakta güçlük çekiyorsanız, motivasyonunuz düşükse, mesela gün ortasında, gün içinde tükenme hissi yaşıyorsanız zihniniz yaşlanmaya başlayabilir, başlamış olabilir diyorlar. Hemen sinirlenmeye başladıysanız, uyku düzeniniz bozulduysa, karar vermekte zorluk çekiyorsanız ve en belirgin özellik sık sık unutkanlık yaşıyorsanız eğer zihin sağlığınız sinyaller vermeye başlamış olabilir. Daha fazla sevgiye, daha fazla ilgiye ihtiyacı var demektir. Unutmayın, önce kendinizi sevmekle başlayın, sonrası zaten gelecek.

Şimdi bugün Eylül'ün 1'i. Bugün itibariyle Eylül ayını karşıladık. Resmi şartlar altında sonbaharı da karşıladık ama siz öyle düşünmeyin. Mevsimler böyle biraz daha ileriye kaydığı için Eylül'de de sıcak günler göreceğiz gibi gözüküyor. Meteoroloji öyle söylüyor. Peki sadece sıcak günler görmeyeceğiz. Başımızı kaldırıp gökyüzüne biraz baktığımızda, telefonlardan, tabletlerden başımızı kaldırıp biraz etrafımızı incelediğimizde 2026 Eylül'ünün gökyüzü olaylarını da görebileceğiz. Gelin bakalım neler varmış özellikle gece saatlerinde gökyüzünü incelediğinizde. Eylül'ün 6 ve 7'si civarında hilal şeklindeki ay ile Mars birbirine en yakın konuma gelecekler. Gece yarısından sonra daha ziyade izleyebileceksiniz. 6 ve 7 Eylül'de gece yarısından sonra uyanıksanız eğer gökyüzüne bakın, Mars ve ay birbirine en yakın konumda olacak. Eylül'ün 8'inde de ay bu sefer Jüpiter'le yakınlaşacak. 11 Eylül'de yeni ay gökyüzünde neredeyse hiç ışık olmadığı için yeni ay olacak. Hiç ışık olmadığı için de gökyüzünü daha güzel inceleyebileceksiniz. Eylül'ün 14'ünde ay Venüs'le yaklaşacak ve Eylül'ün 18'inde Venüs en parlak dönemine ulaşacak. Güneş battıktan hemen sonra ufka doğru baktığınızda Venüs'ü en parlak şekilde görebileceksiniz Eylül'ün 18'inde. Sonbahar ekinoksu var tabii ki Eylül'ün 23'ünde ve Eylül'ün 26'sında da dolunay, ama farklı bir dolunay. Eylül'ün en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan hasat dolunayı gerçekleşecek. Hatırlatmış olayım. Bilenler bilirler zaten. Peki Eylül ayı gökyüzü olaylarına da baktık. Siz de başınızı kaldırıp gökyüzüne bakmayı unutmayın.

Çok sevdiğimiz eski şarkıların yeni yorumlarını da seviyorum aslında. Günümüz koşullarında böyle 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başına gittiğimizde dinlemekten çok fazla keyif aldığımız şarkılar olduğunu görüyoruz o yıllarda. Dinlemekten o çok keyif aldığınız şarkıları da 2026'da yeniden yorumlamaya devam ediyorlar. Mesela Kınalı Bebek çok sevdiğimiz bir Demet şarkısıydı. Bu sefer 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bugün itibariyle dijital platformlarda yerini almadan önce radyolarla dinleyeceğiz. İzleyicilerle buluşacak. Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında Aynur Aydın Kınalı Bebeği yeniden yorumlayacak. Sözlerinde Şehrazat, müziğinde Uzay Hepar'ı imzası olan Kınalı Bebek bu kez Aynur Aydın yorumuyla paylaşıldı. Henüz bilmeyenlere hatırlatalım. Duymayanlar için radyonuz açık olursa tabii ki dinleyeceğiz. Hayatın ritminde hem en yenileri hem de vazgeçemediklerinizi dinliyorsunuz.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu salılar herkese. Bu güzel salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Eminim en sevdiğiniz arkadaşlarınız da yanı başınızdadır. Zira onlar yanınızda olduğu vakit daha mutlu oluyorsunuz. Peki en sevdiğiniz arkadaşınızla hangi konularda sohbet etmeyi daha fazla seversiniz? Başkaları hakkında mı? Yani dedikodu mu yapıyorsunuz? İşin açıkçası onu sorayım baştan. Tamam, kadınların çok fazla dedikodu yaptığı, bir araya geldiğinde hep birilerini çekiştirdiği düşünülür ama yapılan yeni bir araştırma 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında sorularla araştırma yapmışlar. Erkeklerin kadınlara nazaran çok daha fazla dedikodu yaptığı ortaya çıkmış. Aynı zamanda erkekler başlarından geçen bazı hikayeleri de uyduruyorlarmış. Dedikodu yapmayı geçin, yaşamadıkları hikayeleri yaşamış gibi de anlatıyorlarmış. Sevgili hanımlar, adımız çıkmış, 9'a inmez 8'e öyle derler ya, ama erkekler bizden daha fazla dedikodu yapıyormuş. Bakın, bilimsel olarak kanıtlandı bu. Hiç itiraz istemem.

Mutlu olmak aslında çok kolay, biliyor musunuz? Yani çok küçük şeylerden bile keyif aldığınızda hayattan daha fazla keyif alıp mutlu oluyorsunuz. Mesela mutlu olmak için bazı şeyleri de düşünmeyi bırakmamız gerekiyor. Bir kere markalaşmayı hayatınızdan uzaklaştırdığınızda daha mutlu olacaksınız. Aslında şöyle bir baktığımızda evin metrekaresinin, arabanın markasının ya da yılının, arabanın fiyatının, kıyafetlerin markasının hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. Belli bir yaştan sonra bunu anlıyoruz ama yine de daha önce aydınlanmak isterseniz hatırlatmış olayım. Mutlu olmak istiyorsanız cep telefonu modelinin, sosyal medyadaki beğeni sayısının hiçbir önemi yok aslında. Hayatta mutlu olabilmek için keyif aldığınız şeyler var. Küçük şeylerden de keyif almaya bakın ve az önce saydıklarımı düşünmeyi de bırakın. Zira onların hepsi gelip geçici. Siz anlık yaşadığınız duyguların tadını çıkartmaya bakın.

Bazen yalnızlığın iyi geldiğini söylüyorlar. Bazen yalnızlığın insanı hasta ettiğini. Peki hangisine inanacağız? İkisi de doğru aslında, biliyor musunuz? Fakat yalnızlık eğer seçilmişse, seçilmiş bir yalnızlıksa, yani isteyerek istediğiniz zamanlarda yalnız kalabiliyorsanız mutlu hissettiriyor. Yalnız başınıza vakit geçirmek için aslında çok sebebiniz var. Arada bir böyle kalabalıklardan uzaklaşıp kendi kendinize de vakit geçirmeniz gerekiyor. Yalnız kaldığınızda zihninizi boşaltabiliyorsunuz. Yaratıcı olabiliyorsunuz daha fazla kendi kendinize kaldığınızda. Özgüveniniz gelişiyor, daha bağımsız oluyorsunuz. Dünyaya bakış açınızı kendi başınıza daha iyi netleştiriyorsunuz. Stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı diyorlar yalnız kalmak, ama kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve tabii ki yani seçilmiş yalnızlık aslında iyi gelir. Mecburen yalnız kaldığınızda, etrafınızda kimse olmadığında da kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Endişelenmeyin, gelip geçici yalnızlığınızın tadını çıkartmaya bakın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek," dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Peki bu yaz ayları boyunca bol bol su içmeyi ihmal etmediniz değil mi? Önümüz sonbahar, kış. Sonbahar ve kış aylarında da bol bol su içeceksiniz ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bu biraz benim kafamı karıştırdı açıkçası. Uzmanlar günlük sıvı ihtiyacımızın sandığımızdan daha az olabileceğini söylemişler. O dev mataralarla popülerlik kazanan su tüketimi sanıldığı kadar yüksek miktarlarda olmayabilir. Her gün 2-2,5 litre su tüketin tavsiyesi çok da geçerli olmayabilir diyorlar. Zira gün içinde tükettiğimiz yiyeceklerin içindeki sıvının da vücudumuz için yeterli olabileceğini, kahve ve çayın aslında vücuttan su attığını, dolayısıyla çok kahve ve çay içenlerin daha çok su tüketmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, sıcaklar geride kaldı diyoruz ama yine de vücudumuzun suya ihtiyacı var. Ha, bunu vücudunuz kendi belirliyor. Öncelikle onu hatırlatmış olayım. Eğer gerçekten ihtiyacınız olanını tüketiyorsanız zaten anlayacaksınız. Deriniz kuru değilse, hafıza problemleri yaşamıyorsanız, bağışıklığınız iyi ise aldığınız sıvı miktarı da yeterli demektir. Zira herkesin 2,5-3,5 litre sıvıya ihtiyacı olmayabilir diyor bu yeni araştırma. Bence en güzeli vücudumuzu dinleyelim.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı Suitleri ile romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Biz kadınlar için özellikle makyaj malzemeleri gerçekten kıymetli olabiliyor. Fakat sevgili hanımlar, o makyaj malzemelerini sakladığınız yerde önemli. Nemli ortamlarda saklamayın. Parfümler, makyaj malzemeleri, günlük kullandığınız kozmetik ürünlerini nemli ortamlarda saklamamanız gerektiğini söylüyor yapılan araştırmalar. Özellikle banyoda sakladığınız makyaj malzemelerinin, her ne kadar banyoda hemen makyajınızı yapıp çıksanız bile pratik gibi gözükse de, uzun ömrünü makyaj malzemelerin, kozmetiklerin uzun ömrünü kısaltabildiğini söylüyorlar. Bu yüzden yüksek nem, yüksek sıcaklık, değişen sıcaklık değerleri kozmetik ürünlerini bozabiliyor. En güzeli siz nemsiz kuru ortamlarda saklamaya bakın. O kıymet verdiğiniz kozmetik ürünlerini, ki bana sorarsanız su ve sabunun yeterli olduğunu düşünmekteyim ama belli bir yaştan sonra da evet, insanın ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla sakladığınız yerler önemli hanımlar beyler. Kozmetikleri, özellikle parfümleri banyoda, nemli ortamlarda sakın saklamayın.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Haftanın salısı dedik, yeni bir ayı karşıladık. Hatta yeni bir mevsimi de karşıladık. Güzellikler getirsin bize diyelim. Peki, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Zaman ilerliyor, vakit geçiyor. Biz de yaş alıyoruz. Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız eğer size bir tavsiye vereceğim ama şimdi bu tavsiye belli bir yaş üstü için geçerli olacak. Çünkü torun sevgisiyle alakalı yapılan araştırmalar torun sevgisinin torun sahibi olmanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkartmış. Yani olur da bir gün bir torununuz olursa kendinizi daha genç hissedeceğinizi söylüyorlar hanımlar beyler. Torun sevgisi yaşlanmayı durduruyormuş. Daha genç kalabilmek için daha genç çocuk sahibi olmak, dolayısıyla daha genç torun sahibi olmak lazım bu araştırmaya göre.

Sizin de hiç başınıza geldi mi? Böyle çok ciddi bir ortamda gülesiniz geliyor mu? Yani oluyor. Bana çoğunlukla oluyor. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorum ben. Samimiyetsizlik ya da ne bileyim ben ciddiyetsizlikle suçlanıyorum aslında daha ziyade ama yapılan araştırmalar daha güzelini söylemiş. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız, gülüyorsanız eğer bunun yüksek zeka göstergesi olduğunu söylüyorlar. Yine beni ilgilendiren bir araştırma ve dahi benim gibi düşünenleri. Dolayısıyla hanımlar beyler hatırlatmış olayım. Eğer ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız bunun yüksek zeka belirtisi olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Siz müsaade isteyip lavaboya çıkıp kahkahalarınızı bol bol atmayı ihmal etmeyin. Hayatın her anında gülmeyi ihmal etmeyin.

Güzel bir salı günü, hayatın ritmini daha güzel hale geldi inanıyorum. Bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Dolayısıyla hafta içi her gün hayatın ritmi yanı başınızda. Siz de kulağınızı kaçırmayın, hayatın ritminden günden keyif alın. Bugünlük bize ayrılan 2 saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Ben Rania, mikrofon başından ayrılıyorum ama siz çok sevdiğiniz şarkılar için radyonuzun sesini kısmayın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam, Radyo Karadeniz. Aa.

0: İstanbul Tavla Turnuvası. Katılımcılar hazır mı?
1: Tamam.
0: Öyleyse hadi dans.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek. Andolsun.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

Ben kendimi nasıl kaybettim? Çimento kağıdıyla kaplanmış kitaplarımla okula giderdim bir zamanlar. Karaymış'a tırmanır, türküler söylerdim avazım çıktığınca. Dağlarda yankılanırdı. Vefasızlığın V harfiyle tanışmamıştım henüz. Ömrümün kredisinden tükettim gençliğimi. En yakın dostlarıma meze oldum masalarda. Ben kendimi nasıl harcadım?

0: Televizyon.
1: Lamba nerede?
2: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
3: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kırk Haramiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
5: Yok bir şey. İyiyim ben.
4: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
6: Yaşa! Oldu! İşe yaradı! Zamanda seyahat ettik.
7: Orada durun bakalım.
6: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
0: Sinevizyon.

0: diyorsun. Bir gece kalsın benimle, 40 yılım onun olsun.
1: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Dardır yolların dardır. Akmağıma bakmayın, benim de derdim vardır. Dereyle aşağı bir yol aldım, bitmedi. Ufaktan bir yar sevdim, Mevlam kabul etmedi.

Orman çıkar denizden, aşar dağın ardına. Her yürek dayanamaz sevdalığın derdine. Yaylanın çimenine fidan tiktim tutmadı. Ufaktan bir yar sevdim, yüreğim unutmadı.

bitmeyesi bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Burası Radyo Karadeniz. Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

var koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Alemde tekiz.
1: Meğerse gözlerinin perdesisin, bakışlarımda meğerse onca zaman, yüreğimi saran duman, sen hasret.

0: Orda. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.
1: Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir

Günlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri?

0: Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttın. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilmeyen iyisi.
1: Radyo Karadeniz.
2: Bilsem ki daha hiç dönmeyecek. Tekiz. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: Sen aldırma, giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz etse.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Karadeniz.
3: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı.